Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

0: Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer, bir heceden bir heceye. Yüreğim yare yare, yankılanır bin acıya. Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya. Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya.
1: 98.5 2
2: triple O FM.

This is 2000 Community Radio in Sydney, Australia. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu her salı, çarşamba, perşembe, cuma 98.5 FM, cumartesi, pazar pazartesi 985 dijital platform üzerinden yayın yapmaktadır. Avustralya Türkiye'nin Sesi Radyosu sizinle bugün programına hoş geldiniz.

İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Neşe Sözen'le bugün programına hoş geldiniz. Burası 98.5 FM, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizinle beraber birkaç hafta aradan sonra beraber olmak çok güzel bir şey. Umarım bir kulağınız da bizdedir. Bugün çok ilginç bir program. Daha önce de bu konuyu incelemiştik. Sağlıklı ilişkiler nasıl olur? İlişkilerde yetişkin olmak nedir? Bunları inceleyeceğiz ve bu arada da müzik listemizde çok geniş bu akşam. Sizlerle beraber olmanın kıvancı içerisinde isterseniz Zara ile başlayalım. Zara diyor ki bana bir masal anlat.

Evet, çocukken masallarla büyüyoruz. Gerek gerçekçi veya gerek gerçekçi olmayan. Fakat masallar da hayatı bir nevi yansıtan ve nesilden nesile söylenen söylemlerdir. Peki bu ilişkilere nasıl etki eder çocuk yaşlarda söylenen masallar? İsterseniz gelin önce ilişkiyi tanımlayalım. İlişki iki ya da daha fazla kişi arasında gelişen duygusal, fiziksel, sosyal ve maddi paylaşımların olduğu bir dinamik olarak adlandırılabilir. İlişkiler sürekli olarak değişen ve etkileşimli doğası itibariyle dinamiktir. Bu ne demek oluyor? Yani ilişkiler hiçbir zaman aynı kalmaz demektir. İlişkiler sürekli hayatta olduğu gibi, hayatın değiştiği gibi, günlerin karanlığa, karanlığın güneşe dönüştüğü gibi değişmekle karşı karşıyadır. Fakat bizler her zaman beynimiz hafıza ile çalıştığı için her zaman eskilere dönmek isteriz ve eskileri hatırlamak isteriz. Eskide kalmak isteriz, büyümek istemiyoruz bazen, çocuk kalmak istiyoruz. Çünkü o masallar pembedir, o masallar güzeldir ve her zaman büyüdüğümüzde sorumluluk almamız gerektiğini belki hissediyoruz veya algılıyoruz. Peki ilişkilerde yaşadıklarımız sağlıklı bir ilişkiyi acaba nasıl tanımlarız? Sağlıklı ilişki karşılıklı güven, açık iletişim ve saygı temeline dayanan kişilerin birbirini kısıtlamadığı ve bireysel olarak gelişmesini karşılıklı tanıyan bir bağdır diye düşünüyorum. İlişkilerde beraber büyümek çok önemli. İlişkilerde hep aynı kalmadığı için eğer bir kişi sürekli kendini geliştirirse ve diğer kişi de geliştirmeden o kişinin yanında yürümeye gayret ederse otomatikman kendini geliştiren kişi diğer kişiyi arkada bırakmak mecburiyetinde kalacak. Ve bu arada ilişkilerde evlilikten sonra çocuklar olur, hayat yoğunlaşır, bir ev alınır, borçlara girilir. Ama çocuklar yavaş yavaş büyüyüp de evden gittikten sonra eşler birbirleriyle yabancı olduklarını hissediyorlar. Bu bizim psikologlar olarak çok gördüğümüz sorunlardır. Onun için devamlı hayatınızın hangi evresinde olursanız olun, beraber bazı her şeyi paylaşmak çok önemli, karşılıklı iletişim çok önemli. Fakat güveni acaba nasıl kurabiliriz? Güvenden başlayalım isterseniz. Çünkü güven her şeyin başı sonu. Güvenli olabilmek için şeffaf olabilmek yani çok önemlidir. Sağlıklı bir ilişki karşılıklı saygı, güven ve açık iletişimle kurulur demiştim. Bu temeller kişilerin kendilerini güvende hissetmesini ve bağın huzurlu ilerlemesini sağlar. Peki sağlıklı bir ilişkinin temel özellikleri acaba nelerdir? Açık iletişim. Açık iletişim çok önemli. Duyguları ve sorunları bağırmadan net bir şekilde anlatmak. Karşılıklı saygı, fikirleri ve farklılıkları değerli bulmak. Çünkü hiçbir iki insan aynı şekilde düşünemez ve aynı şekilde hareket edemez. Onun için karşımızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmek. Güven hissi, tutarlı davranışlarla şüpheye yer bırakmamak. Eğer bir şeyi söylersek onun arkasında durabilmek. Belirli bir saatte eğer o kişiyle buluşacaksak o anda gelebilmek veya gelemezsek haber verebilmek. Ve karşımızdaki kişiye, yaşadığımız kişiye kişisel alan verebilmek çok önemli. İki tarafın da ayrı birer birey olduğunu unutmamak.
kişisel alan demek, bu demek değil ki yani her zaman dışarıda arkadaşlarınızla zaman geçirmeniz çok önemli. Fakat bu gene geleneksel kültürlerde genelde erkekler daha çok arkadaşlarıyla zaman geçirmek isterler. Kadın evde çocuklara bakmakla yükümlü olarak kendini tabii ki yani toplumun ona verdiği bir görev olarak görüyor ve kendini suçlu hissediyor. Bu ne oluyor ki yani her zaman dışarıda arkadaşlarınızla zaman geçirmeniz çok önemli. Fakat bu gene geleneksel kültürlerde genelde erkekler daha çok arkadaşlarıyla zaman geçirmek isterler. Kadın evde çocuklara bakmakla yükümlü olarak kendini

benim su eve para fakat eve para getirmek. Fakat şu anda tabii ki iki gençin de çalışması gerektiği için hem annenin hem babanın tabii ki çocukların büyümesinde ve gelişiminde beraberce paylaşmaları çok önemli diye yani düşünüyorum. Peki bir ilişkide olması gereken en önemli üç şey dediğimiz gibi güven, iletişim ve saygıdır. Bu üç temel unsur iki insanın mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini sağlar. Fakat üzerinde her şey olduğu gibi çalışmamız gerekiyor. Güven temel bir bağdır. İlişkinin sağlam bir yerde durması için en büyük kuraldır. İçinizin rahat etmesini ve korkusuzca sevmenizi sağlayan diğer bir duygu huzurdur. Huzurlu eşimizin yanında huzurlu hissedebilmek için ona güvenmemiz gerekiyor. Destek de önemli faktörlerden birisi de sağlıklı bir ilişkide. Zor günlerde eğer partnerinizin arkanızda olduğunu bilmek çok önemli bir şey. İngilizce'de çok güzel bir söz vardır. I got you back diye. Yani eğer yanlış bir şey yapsanız bile, yanlış bir şey söyleseniz bile başkalarının önünde veyahut da kayınvalidenizin önünde eşinizin size sahip çıkması, arkanızda durması onun size ne kadar güvendiğini, ne kadar inandığını hissetmenizi sağlar. Bu da güven duygunuzu eşinize karşı tabii ki yükseltir. İletişim çok önemli bir şey. Şeffaf olabilmek eğer hissettiklerimizi karşımızdakine anlatabilmek. Ben bu konu hakkında bunları hissediyorum. Karşımızdakini eğer üzeceğimizi düşünürsek, onları söyleyemezsek, onlar içimizde bir birikim yapar. O birikimler ondan sonra karşımızdaki eşimizden uzaklaşmamızı sağlar. Açık sözlülük. Duyguları ve düşünceleri saklamadan doğru bir dille anlatmaktır. Ve karşımızdakine işte sen bunu yaptın değil, ben bunları hissediyorum sen şunları yaptığında. Önce benle başlamak, eğer bir iletişime geçmeden önce benle başlamak çok önemli. Ve karşımızdakini dinlemek, siz önce bir randevu almak çok önemli. Eğer eşimiz veyahut da yaşadığımız kişi işten yorgun argın gelirkenlerin üzerine saldırmak değil, ona daha önceden belirli bir saatte, belirli bir günde, rahat olduğunuz bir anda, özellikle hafta sonları yemeğinizi yedikten sonra belirli bir saatte, bir kafede, bir parkta veyahut da sessiz bir yerde bir buluşmanızı önerebilirsiniz ve o da oraya hazırlıklı gelebilir. İşte ben seninle önemli konular hakkında, kendi isterim hakkında konuşmak istiyorum diye. Çünkü o zaman sizi dinleme olasılığı daha yüksek olur. Siz kendi duygularınızı ve içinizde olan sorunları karşınızdaki kişiye yönlendirdikten sonra bir de onu dinlemeniz çok önemli. Çünkü ilişkide sadece ben orantılı değil, karşılıklı bir iletişim halinde olabilmeniz çok önemli. Yani ilişkinin dinamiği çok önemli. Tabii ki dinlemekle sadece konuşmak değil, eşinizin gerçekten anlamaya çalışmaktır. Eğer karşınızdakinin ne söylediğini kişisel almadan anlayabilirseniz, evet ben senin söylediğini anladım ama tabii ki sana bu düşüncelerinde katılmıyorum. Katılmamamın nedeni de budur diyebilmeniz çok önemli. Peki ikiniz de birbirinizi dinledikten sonra ve aradaki farklı düşünceler ve duyguları sapladıktan sonra peki çözüm yolu aramanız gerekiyor. Peki bunun çözümü nedir? Sorunları bağırmadan, konuşarak ve tatlılıkla ortadan kaldırabilmek. Çünkü bazı sorunlar vardır, her şeyi ortadan kaldıramazsınız. Belirli bir en fazla konuşma tabii ki 2 saat. 2 saat bile çok fazladır. Çünkü ondan sonra birbirinizi dinleme kapasiteniz ve empati kapasiteniz azalıyor. Eğer bazı konuları tamamlayamazsanız, hani, tamam bunu burada bırakalım. Tabii ki bugün bu konuda anlaşamayacağız. Yani bunu tekrar ya yarın veya da başka bir zaman, gelecek hafta aynı saatte, aynı

yerde bunu devam edelim ve konuşalım. Fakat ondan sonra birbirinize küsmek gibi pasif agresif davranışlar olarak da yani göstergesi koymamanız gerekiyor. Peki, isterseniz yine bir ara verelim ve çok güzel bir parça geliyor. Müzik Aydilge'den geliyor.

Evet, hayat şaşırtır bazen bizleri. Toz pembe düşüncelerle, duygularla dünya evine giriyoruz, bir yuva kuruyoruz. Eşimiz dediğimiz kişiye güveniyoruz, onu seviyoruz. Ondan bebelerimiz, çocuklarımız oluyor boy boy. Masanın etrafında bazen gülücükler, kahkahalar yükseliyor. Fakat zaman geçtik sonra, eğer saygı, sevgi azalmaya başlayınca, masanın etrafındaki o güzel kahkahalar ve mis kokulu yemeklerin yerine küslük, asık suratlar ve bağırışmalar başlıyor. Bunlar, bu olayları çocuklar içerliyor ve bir nevi kendi beyin kameraları ile resimler çekiyorlar ve aynı hayatı kendi hayatlarına emüle etmeye başlıyorlar. Yani bir nevi paralel olarak onlar da aynısını aynı şekilde aynı hayatı yaşayabilecekleri eşlerini seçiyorlar. Daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Bir nevi kodlayarak çocukların beyni kodluyor. Yani çocuklara ne kadar da söyleseniz öğrenmiyorlar. Çocuklar genel olarak görerek, görsellikle öğreniyorlar. O şekilde beyinleri kodlanıyor ve bunu bilinçaltına yerleştiriyorlar. Bilinçaltına yerleştirdikten sonra ileriki hayatlarda eğer anne baba bunu farkına varıp da bazı şeyleri düzeltmezlerse bunlar çocukların üzerinde tabii ki aşırı bir şekilde etki yapıyor. İlişkide iletişim kurmaya çalışırken empati, hoşgörü, ön yargısız olmak çok önemli. Esnek olma hali çok önemli. İlişki içinde yardımlaşabilmek, saygı birbirine karşı saygıyı devam ettirebilmek, özel alanlar yaratabilmek, güveni sürekli olarak güven eksikliği varsa ya bunun farkındalığını tabii ki fark edip o güveni nasıl tekrardan birbirinize karşı nasıl kazanacağınızı fark etmek, tarafların kişisel sorunlarını fark etmeleri ve bir nevi problemlerini reddetmeme. Yani bununla ne demek istiyorum? Özellikle ilişkilerde olan sorunlardan en önemlisi eşlerin yavaş yavaş beraber zaman harcamamaları. Şu anda yaşadığımız dünyada sanal tabii ki sürekli mobil telefonlarla kendilerini meşgul etmeleri, aynı televizyon programını izlerken bile beraber izleyememek, eşlerin yan yana oturup ikisinin de ellerinde bir telefonla, yani hatta birbirine konuşmaları yerinde telefonla mesajlaşıp telefonla istedikleri birbirine söyleyebilme hali ve bunu çocuklar yani görürse çocuklar da aynısını yapmaya başlıyorlar. Peki bu eşlerin birbirlerine karşı his yönünde uzaklaşmalarını sağlıyor. Ondan sonra pasif agresif davranışlar ortaya çıkıyor ve bir nevi taciz gibi hissi tacizler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani senden rahatsız oluyorum deniliyor. Aslında senden rahatsız olurum deyip senin yaptığın hareketlerden rahatsız oluyorum demek. Konuşma çok önemli. Saygı çerçevesinde konuşabilmek, ilişkilerin daha güzel bir düzeyde ilerlemesini ve orta yaşlılıkta eğer saygı devam ederse o sevgiyi ayakta tutabilmek iki insanın da sorumluluğudur diye düşünüyorum. Esneklik diğer kategorilerden de birisi. Değişik pencerelerden bakabilme kapasitesi. Çünkü hepimiz aynı pencereden bakamayacağız. Karşımızdaki kişiyi olduğu gibi kabullenmek çok önemli. İlişkilerde diğer en büyük gördüğümüz sorunlardan birisi tabii ki alkol problemi veyahut da sağlık, ruh sağlığı problemleri, depresyon, anksiyete. Eğer eşinizde bu gibi sorunlar varsa tabii ki normal bir ilişkini sürdüremiyorsunuz.
eğer karşınızdaki kişi kendi sorununu kabul etmezse, kabul etmediği için de ilişkiler hiçbir şekilde bir ahenk içerisinde gitmeyecekler. Onun için tabii ki sizin ne kadar da ilişkiler tek taraflı yürümediği için tek taraflı çabalarınız ne kadar da isteseniz bir yere gitmeyecekler. Çünkü seçtiğiniz kişiyi siz seçmişsiniz. Ama hangi yaşta seçmişsiniz? Tabii ki 20'lerinizde belki 30'larınızda. Şimdi eğer 40-50'lerindesiniz, 50 yaşlarındaysanız elbette insanın eşi her zaman değişmez. Onu olduğu gibi kabul etmeniz çok önemli. Ama onun için komünikasyon üzerine basa basa söylüyorum çok önemli. Yani haftada bir olsun işte haftanın değerlendirmesini yapmak. Hem eşler olarak hem de aileyi bir araya toplayıp bir aile toplantısı yarım saat. Yani bu haftamız nasıl geçti? Kim neler yaptı? Evet, kim yanlış bir şey, eğer çocuklardan birisi yanlış bir şey yapmışsa onları gündeme getirip onlara bir nevi işte sen sözümüzü dinlemediğin için veyahut da okulda sorunların olduğu için bu hafta sonu doğum gününe gidemeyeceksin. Tabii ki bir nevi yani çocuğun yaptığı yanlış hareketin sorumluluğunu almasını öğretebilmek çok önemli. Yani onu cezalandırmak değil de yani çocuğun kendi sorumluluğunu alabilmesi, ilişkilerde de karşı tarafın genelde kendi sorumluluklarını almamasından dolayı aradaki saygı tabii ki bitmeye maruz kalıyor. Öfkeliyken bile yani kırıcı kelimelerden uzak durabilmek. Tabii ki eğer karşımızdakine ne kadar öfkeli olursak olalım, yani ona taciz yaparak veyahut da ona isimlendirerek, kötü isimler kullanarak o şekilde konuşmamamız gerekiyor. Eğer çünkü söylediğimiz her sözcük, söylediğimiz her kelime insanın kalbine bıçak gibi saplanıyor ve özellikle kadınlar bu konularda daha hassas oldukları için yani eğer eşinin o söylediği bir sözcük bile 20 yıl, 30 yıl sonra onu hatırlayabilecek kapasitede oluyorlar. Ama ondan sonra onu dönüp konuşmazlarsa eğer o orada onun bilgi dağarcığında, hatıra dağarcığında o birikmeye devam ediyor. Onun için tabii ki ne kadar da kızgın olursak olalım hiçbir şekilde karşımızdakine kırıcı kelimelerden uzak durabilmek çok önemli. Peki ilişkinin acaba kuralları nedir? Yani kural olmaması gerekiyor fakat mutlu bir ilişkinin sırrı iletişim, güven, empati ve kaliteli zaman ve bireyselliğe saygıdan geçer diye düşünüyorum. Bu 5 altın kural ilişkileri genel olarak sağlam bir temele oturtuyor. Yeni bir birlikteliğin zaman içinde hangi kritik dönemlerden geçeceğini gösteren aşamalar vardır. Mesela ilk 3 ay bildiğimiz gibi balayı aşaması, yoğun bir romantizm, kusursuz ya karşımızdaki kişiyi kusursuz görmek ve uyum arayışı içerisinde ortak noktaları keşfetme ve keyifli vakit geçirme dönemleri diye düşünüyoruz. Fakat 3 ile 6 ay arası çatışma ve gerçeklik aşamasına giriyor ilişki. Pembe gözlüklerin düşmesi diyoruz biz ona. Partnerin gerçek kişiliğinin ve kusurlarının ortaya çıkması, tartışmaların başlaması, ufak pürüzlerin ve fikir ayrılıkların sıklaşması, İlk büyük sınavda ilişkinin rutinine bindiği, uyumun test edildiği kritik bir dönem. 3 ile 6 ay arası eğer beraber olduktan sonra, evlendikten sonra. 6 ile 9 ay arası genel olarak karar verme aşaması. Mesela ciddi bir değerlendirme yapıyor tabii ki çiftler. Yaşanan tartışmaların geçici mi yoksa temel bir uyumsuzluk mu olduğunu fark etme. Şimdi bunu nasıl fark ediyoruz? Orada bir pattern varsa, eğer karşımızdaki kişi bir şeyi sürekli aynı şekilde yapmaya devam ediyorsa, hiç küçük bir şeyden parlıyorsa, küçük bir şeyden kısıyorsa veyahut da eğer dışarı çıktığınızda sürekli alkol alıyorsa veyahut da sizin hoşlanmadığı hareketleriniz yapıyorsa, sürekli geç geliyorsa veyahut da
araba kullanırken sürekli sinirleniyorsa ve bunu bir pattern halindeyse ve bunu değiştiremiyorsa, hani bunu siz bu 6 ile 9 ay arası bir gözlemliyorsunuz ve acaba bu geçer mi yoksa bu devam mı edecek diye. Ve gelecek planları nasıl kuruyorsunuz? İlişkinin uzun vadede yürüp yürümeyeceğine net bir karar verme dönemi diyoruz. Sınır koyma çok önemli. Yürümeyen bir birlikteliği boşuna uzatarak zaman kaybetmeyi önlemek gibi. Fakat eğer tabii ki geleneksel ilişkilerde, isteme şeyiyle olan ilişkilerde, işte bunu bir nişanlılık dönemi diyoruz. Fakat nişanlılık döneminde hani orada eğer kırmızı ışıklar yanıp sönüyorsa ve kendi içinizde işgüdünüz size bu ilişki tam değil, iyi değil ama ben annemi, babamı mutlu edeyim, işte herkes ne diyecek diye o ilişkinin içine girip de hayatınızı mahvetmekten, onun bir tabii ki değerlendirmesini daha önceden yapmanız çok önemli. Onun için aslında sevgili dinleyicilerimiz, hayatta cesur olmak gerekiyor. Bazı şeyleri Allah'ın da bize verdiği en büyük nimetlerden birisi beynimizdir. Beynimizle karar veriyoruz ve biz kendi kararımızı veriyoruz hayatımızı nasıl yaşayacağız diye. Hayatımıza inanarak mı yaşayacağız yoksa hayatımızı yanlış birisiyle beraber mi olacağız? Aslında o kararları biz veriyoruz ama o kararları bazen işte kader deyip onun arkasına saklanmak istiyoruz. İşte kaderimizde bu yazılmıştır, yani biz bunu değiştiremeyiz. Özellikle biz kadınlar bunu daha çok yapıyoruz. Ay kaderimi değiştiremem. Ya bu benim kaderimdir diye. Aslında kaderini bir dereceye kadar sen kendin çiziyorsun. Çünkü ana rahmine düşerkenden tabii ki Allah sana zaten o serbest bir karar verme kapasitesini vermiştir. Bakalım hayatını sen nasıl yönlendireceksin, nasıl yaşayacaksın diye.

İlişkinin temel unsurları arasında sadakat, karşılıklı anlayış ve empati gibi konular çok önemli. Güveni kazanabilmek için karşımızdaki kişinin hiçbir şekilde hiçbir kişi %100 olmadığı için tabii ki belli çok genç yaşta seçtiğimiz tabii ki eşimiz belki ileriki yaşlarda çok daha değişik bir kişiye bürünebilir. Fakat bunun tek sorumlusu da sadece o kişi değil, ikinizsinizdir. Çünkü ikiniz de aynı istikamette, aynı şeyleri istemediğiniz için değişik istikametlere gitmişsinizdir. Onun için tabii ki bunlara dikkat edip her zaman ilişkinin sorumluluğunu sadece siz almamanız gerekiyor. Karşınızdaki kişiyi değiştiremeyeceğiniz için ve karşınızdaki kişinin düşüncelerini siz bilemediğiniz için, o da sizin düşüncelerinizi bilemediği için, yani kendi içinizde olan en büyük silah sizin komünikasyonunuzdur. Ona nasıl hissettiğinizi, nasıl davranmanız gerektiğini ve bir nevi yansıtmanız çok önemli. O sizin ne düşündüğünü, ne hissettiğini eğer bilirse, o da size aynı şekilde cevap vermeye başlar. Bunu ilişkinin başında yapabilmeniz çok önemli. Bir şarkı arasından sonra ilişkide ihanetten bahsetmek istiyorum. Çünkü ihaneti bazen genel olarak geleneksel kültürlerde, özellikle bizim kültürümüzde erkektir. O işte erkeğin bir nevi erkek olsun, olabilir, yapabilir. Tabii ki olabilir, insan hayatta her zaman hata yapabilir. Ama tabii ki eğer bir kadın yanlış bir ilişkiye, evlilik içinde yanlış bir ilişkiye girerse hemen o kadına bir isim takılır ve o kadın toplumun yüz karası olur. Sadece toplumun değil, kendi ailesinin de yüz karası olur. Bir evlilik içinde bir evlilik dışı ilişkiye girmek yanlış. Fakat insanız, eğer bir yanlış oluyorsa ve eğer karşımızdaki kişi onu itirak edip hakikaten gönülden tövbe edip gönülden özür diliyorsa ve beraber ilişki uzmanına gidip de onun temel şeyine inebiliyorlarsa o ilişki tekrardan yürüyebilir. Ama genel olarak geleneksel toplumlarda ihaneti yapan erkekler olduğu için lütfen erkek dinleyicilerimiz alınmasın. Ben genel olarak konuşuyorum. Tabii ki olup bitiyor ve ondan sonra erkek tekrardan o aile içine kabul ediliyor ve kadın bazı şekilde yutkunarak o kendisine ihanet eden kişiyi kabul edip o ilişkinin içinde, o evliliğin içinde yani kalmak mecburiyetinde kalıyor. Çünkü ya maddi sorunlar vardır ya da o ilişkiyi bırakamıyordur veyahut da arka tarafta baskı oluyordur. Fakat ihanet nasıl, ne çeşit ihanettir? Onlardan bahsedeceğim. İstiyorsanız bir şarkı arasından sonra tekrardan tabii ki bu konuya değinelim. Müzik Zinet'ten geliyor. Zinet Salih'den geliyor.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Neşe Sözal'le Değişik Sohbetler, Neşe Sözal'le sizinle bugün programındasınız. Burası 98.5 FM. İhanet. İhanet ilişkiler arasında ilişkileri temelden sarsan bir eylem. Ahlaki ve psikolojik bir çatışma diye düşünüyoruz. En az iki kişiden birinin diğerine yönelik bir kandırma, dolandırma, aldatma, duygusal, parasal, cinsel sömürü yapma gibi olumsuz duygu, düşünce davranışların kötü niyete hizmet etmesi sonucunda ortaya çıkan yıkıcı ve yakıcı bir durumdur. Yani ihanet sadece evlilik dışı ilişki değil, çok daha değişik şekilde kendisini baş gösterir ilişkilerde. Fiziksel, duygusal, zihinsel olmak üzere üç farklı şekilde yani görülüyor genel olarak. Sevgili dolu bir ilişkide güvenin temelden sarsılması. Acaba neden karşımızdaki kişiye ihanet ediyoruz? Değişik şekilde ihanetler var demiştik. Karşımızdaki kişiye sürekli yalan söylemek veyahut da bir yere gittiğimizde nerede olduğumuzu bilmemesi. O da bir ihanettir. Çünkü şeffaf davranmıyoruz. Dolandırma. Eşimizin parasını kendi tabii ki hesabımıza aktarmak. Bu çok sık sık gördüğümüz vakalardan birisi. Cinsel sömürü. Cinsel sömürü demek sadece karı koca arasında olan cinsel sömürü değil. Kadının tabii ki haberi olmadan erkeğin işte ben seyahatlere gidip o şekilde eşini aldatmak veyahut da bazen başka uzun yıllarca tabii ki şimdi aldatmanın değişik kategorileri vardır. Her insan yanlış yapabilir. Bu bir defalık bir aldatma olabilir. Bir iki defalık bir aldatma olabilir. Aldatma aldatmadır. Ama bazen yıllar boyu eğer karşımızdaki kişinin haberi olmadan biz eşimizi başka birisiyle sevgi ve aşk ilişkisine girip o şekilde aldatıyorsak onun geri dönüşü yoktur. Yani istediğiniz kadar tabii ki terapiye gidin. Tabii ki o kişiyi affetmemek aslında affetmemek gerekli. Bunu ben direkt olarak açıkça söyleyebilirim. Çünkü sizden kaç yılınızı almış, sizin yüzünüze bakarak iki ev yürütmüş ve ondan sonra tekrardan belirli bir yaştan sonra bu gibi vakalarda genel olarak erkekler tabii ki uzun süre eşini aldattıktan sonra orta yaşa geldikten sonra kadının en güzel yaşlarında kadın işte 30'larında 20'lerinde bebeklerini büyütüyor. Onun en güzel çağında yani onu aldatıyor. Çünkü kadın çocuklarla meşgul oluyor veyahut da erkek tabii ki dışarıda işini aldatıyor. Artık orta yaşlara geldikten sonra ve karşındaki veya bir hastalık olduktan sonra o zaman her şeyini bırakıp tekrar eşine gelip eşinin ona bakmasını. Şimdi kadın da bizim özellikle kültürümüzde çok vefalı, çok empati, çok şefkatli olduğu için tabii ki onu kabul edip tabii ki hayatına yarım bir şekilde devam ediyor. Peki o zaman bunun sorumlusu kimdir? Bunun sorumlusu yine sizsiniz. Çünkü siz kendinize cevap nasıl vereceksiniz? Kendinizi nasıl affedeceksiniz aslında? Karşınızdaki eşinizi affettiniz ama kendinizi nasıl affedeceksiniz? Kendinize yaptığınız en büyük bir tabii ki ihanettir. Eğer karşınızdaki kişi sizi yıllarca eğer dolandırmışsa, aldatmışsa siz karşınızdaki kişiyi nasıl affedeceksiniz? Çünkü bu şekilde yaşamanız da tabii ki sizi ileride psikosomatik rahatsızlıklara sürükleyecek ve ondan sonra sizi onunla yaşamak mecburiyetinde kalacaksınız. Tabii ki bunlar çok olmayacak olaylar değil. Fakat ilişkiyi her zaman yapıcı, mutlu ve sevgi dolu yaşamak en güzeli diyoruz. Öyle değil midir? Peki, isterseniz fındık dalıyla devam edelim Zara'yla.

Sevgili dinleyicilerimiz, evet, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz ve sizlere çok güzel bir hafta diliyorum. Kendiniz olun, kendinizden hiçbir zaman ödün vermeyin. Çünkü sadece bu hayat sizin hayatınız. Onun için doğru kararlar vermek sizin elinizde. Hayatımız aslında verdiğimiz kararların bir sonucu olarak bize geri döner. Onun için o sonucunu iyi bir sonuç olsun. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, evet çok güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle, sevgiyle kalın ve hadi bakalım. Eller havaya.

Sen ve ben Dila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Dila, burada ben gamlı bir şehrin uyaklarıyız.